0: akşam yokum. Akşam yok, akşam yokum. Akşam yokum. Akşam yokum.
1: 6:34.
2: Seu motorista.